0: Wärmer mit maximal 21 bis 28 Grad.
1: Radio Superfly.
2: En güzel şarkılar, en sağlam ritimler Radio Superfly'da.
1: Music is our universal language.